Bildim bu şey kalp zamanı gerçekleşik. Yeah. Şefle bu tuvalet için zaman bu umra he. Ene gerçekler abi şefle bu tuvalet. Yeah. Sab akt mutkıran kanka ha zamanı gerçek yattı dekhne flıklıkani. Lelafçi zamrıt. Ene gerçek yattı dekhne flıklıkani.